0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi. En yakışım anılar burada 106.3 FM.

0: ve Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 162 sayılı 22 Oktyabr 1993 tarihli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat Market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
2: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 0241.
1: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat Market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
3: ABB'den nakit kredite 7% dek indirim başlandı. 31 Ağustos'a dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5% dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2% indirim hediye.
0: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: sen savan bir adamsın. Ha? Belki sen bilesin, bu fileyi niçin gelip Karadağ?
1: Hoşbahtım ki, size döner düşmüşem. Bunun adı Terasterum Palpin.
2: Jordan ağa, ne Terasterum, ne
1: Alpin'im? Bu, çeşli otudur.
0: Aa, o ne dedi? O ne sesi?
3: Ne olacak?
2: Hayır lan,
0: atma, atma!
2: Sen ne
0: başarmışsın,
2: atma olan şey!
0: Oyuna bak, kine meyne bak,
4: çeldik! Ooo, Karabak'tan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım özümle!
5: Beni Paris'e?
6: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Sever hazırlasın!
7: Ahı, hara gidiyiz?
6: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Paris'e.
5: Gedenden olalım dostum. Gederem de, gelerem de. Şerefinizce Fren kızları başını örten leşeklerden sokak alıp getirerem de.
8: Fren kızları başlarını örten leşekler mene lazım değil.
7: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan hansı yuvalı kuşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundu.
5: Ben bu tezlikle evlenmek istemiyorum.
7: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki, geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu frenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlı zat bilmirler.
0: Ayar var, sen tanrın! Bilmeni yakşı yakşı başa sanmıyorum, ah ne olur? Ne? Musa Jordan, Şahbazı Paris'e yap!
7: Beli!
5: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Frenkler neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki... Allah'a şükür medresede hamsını okudu öğrenmişsin. Mesela... Bizler elimize henna koyarız, ular koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, ular oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, ular kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak vardır, ular da gizlin almak. Biz her zata inanırız, ular her zata inanırlar. Bizlerde çok arvaz almak adetti. Olardı çok kişi alma.
8: Kişi, sen niye bile yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
9: Buyurun baba derviş.
10: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, erişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, erişken dedim gülmüşem. Nakide daha ufetendi. Keral al kerendi, düpülü küm al ha, diyen diyen diyendi.
9: Yemek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmez.
11: Gereğidir ki, bu işte cadumun pisarı, ya Paris'in, yahut da Musey Jordan'ın başında çatlasın. Bu surette gereğidir ki, bütün diplara, invitelere emredeyim ki, Paris'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, cenabınız Paris'in dağılmasını isteyir veya Musey Jordan'ın boynunun vurulmasını.
9: Her ikisi baba derviş.
8: Allah seversen böyle söz danışma kız, sen üreğin taştı nedir?
7: Bir çare Parisliler bize ne eleyipler ki, evlerini, imaretlerini başlarına uçura.
9: Hanım, o bir Parisli dağılsın. Orada yaman adamlar var. Bu şekillerde görmenir.
7: Hanım?
9: Bir tarbatları kişilerle gezirler. Eğer olmasaydı, bizim Şahbaz da hiç vakona gitmezdi.
7: Şimdi, baba derviş, o da Parisli dağıldı.
11: Ya da, bu hanımlar öyle bilirler ki, biz Karabağ'da otura otura Paris'i partladık, Musey Jordan'ın boğazını kestireceğiz.
1: Cinler.
9: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarma?
2: Vaht kalmalı işte. Bir dakika Paris dağıldı kafet.
8: Ay seni. Kişiler bize hemşe diyor ki cadıya inanmayın. Nece inanmayak ki bak bütün bunları hamsınız gözlerimize gördük he?
9: Ay hanım eğer kişilerin aklı var. Niye biz onları her kademde min yol anladırız he? Öz bildiğimizi eleyirik.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

O hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildin hoşbaht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların

Biz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydan. Sen hiç de gel düşünme.

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Ay ana!
0: Ne?
1: Rehberlik!
0: Ehsen! Kadir bilen yoktur
1: da. Gözleri götürmüş de.
2: İndi ben pambul suarlan, yine de her taraftan kaymış koyunlar.
3: Canın çıksın! Pambığa heddinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
2: Eşi, ben tarla için su esirgen de.
3: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetimizle kazanmışız, kajdirik.
3: Bura bak, abalar, zahmet hakkı senin yolun. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir?

0: Aho, Kamil, xoş gördük.
1: Şikali, Əbülfəz, xəbəriniz var?
2: Yox.
1: Bizdə qonaq gəlir.
0: Sakin.
3: Kim var ki?
0: Sessiz.
3: Kebap, kino,
0: sakin.
3: Kino,
0: sakin.
3: Ya bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
4: Do do do do oyun oyun gezdim meşelerden, göz yaşım şişelerden, yarın gelip çıkmadı, kalmışam şişelerde, aman yaman, yarın yaman, aman ha yaman, aman
5: ne de şarkıydı.
6: Çok güzel gözleri var.
7: Kara gözlere can kurban vermeye olar.
6: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmişti. Oğluna Fahri Tembel adı verirleri.
8: Hele cavandı, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliyiz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
6: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın.
8: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun.
9: Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başına gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir, səni kim alacaq bilmək.

açıldı çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla felak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereden kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla felak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.